Akbele içip kimdi desteliye Mene hun khari gaddare Akbele içip kimdi

0: Je leur rouge. Mon bonheur.
1: Konuş oğlum.
2: Babadan önce müjdemi isterim.
1: Robo! Oğlun öldü!
2: Ne?
1: Oğlun öldü!

ayoy. Müşterane götümere serhede zozana zozani sarani tenay. Gerdane eli fenani gerdane kaza e poze peçük e fenani nükredi keva ele veteni ke fenani kağıt edese katıbay. Tili peçe fenani hemra kalama eti serbi keve seven gesere memkane sore spine minane fincane feyfurine. Mina seve jese ve khalatine çen sale kabı gice sere penanı daray. Tırra ve kole zere hurbu kutu peşan şare ve hamay. Suret teliyam kalışine hine bu nesru sermay. Sed yek saat emrim ve çente.

0: Rouge, rouge, rouge. Non, Dan.
1: Konuşalım.
2: Babadan önce müjdemi isterim.
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

0: Merhaba Bekir.
1: Selamun aleyküm abi.
0: Hoş geldin Bekir. Nasılsın
1: lan?
0: Bekir.
1: Efendim.
0: Dayanım. Kulem nasıl akım kapıca iki akı sizi. Bela kadar hafif çay koş bu kirli bende çöpki. Haydi kirli haydi.
2: La bela kirli rani ma hafif Kalesi ve gıhı gıhı.
3: La ya kirli bile. Çayli adına, gayri çayli adıkum. Ente zhugha, şuf şunur.

0: ne pamore java. Da kanya de la bishare de da sta kusume de de sma jeli kusume de sma jorin. Na di shezeri de sa de kamru nu shni yek yek kurmanja yek yek ajme yek. Allah rasul asme na kusume de jam yanda je de tirke me de yek ben de la chave ke la bisme de le chapel de je por ke jana kanila. Gerdan de rajo da kondare antavi chartilia bilim sa aşka vaisi be ben ratara de de vazbiatı firgamine ve sehavi dina varaşkulya. Mesela Allah tavanı da kim Rami Şan'ı gildi ve Levi Şekir'in yanağı ve Ahmet'i ile terzeyle hakimi. Şemli adı Arabi Haluk'a dedi gerdene hep geber buhara ile kerem kim geli havalı okun o çıkavarın. Mesir ve terez ütürüz bağır rakuat yer şemine hiyalı kımakin rüke vaydil. Vaydil, vaydil, vaydil, vaydil, vaydil, vaydil, vaydil. Hak salimi tamam ezi heysiru abdali ve der imanı bavi etteme gel o ve ismi gemine de sehvavi dina ve resulya. Müsef kuda tavan dedi kim rami şahane gildi megulü yana ve vahmedi ve derze edi hakimi şemli edi arabi leye kerem kim. Le arabi nizan müsül ve teriz ve teriz bavi rakı edip şemid ahi yal ve ismi gemine derdi kulubu hiyal ve cehidi kemme vaydil. Ah vaydil dil vaydil.
1: Ben kulama istedim.

evina dilê min, roniya çavê min. Min biriya te gülê, kes kuy soru dera min.

Eren Azim, malem harap. Ey dilbera, gerdan latif, vey nazika, kamet elif, kametji reyhana hafif, vey ren azim, malem harap. Ey dilbera, gerdan zucac, vey nazika, misle zucac, kametji reyhana kraç, vey ren azim, malem harap. Ey dilbera, kamet misal, vey nazika, dile hijar, deş kendine girin batal, vey ren azim, malem harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, vey ren azim, malem harap.

0: Je me rouge. Mon dame.
1: Çekip konuş oğlum.
2: Babana ne önce müsaade isterim?
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın
1: oğlum?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Tayara. Kula da sahip kabeşe çakısısı. Bela kadar hap çay hoş bu kirli de çöpki. Haydi kirli haydi.
2: La bela kirli rani ma harcay. Kalesi ve gaho gaho.
3: La ya kirli bile. Çayli adına, gher çayli adkum. Enta dhugha. Şuf şlon

böyle çipkin bir desteliye. Meni hum kari gaddare ye. Böyle çipkin.

Müşterane götmere serhede zozana zozani sarın tenay. Gerdane eli fenani gerdane kaza e poze peçüke fenani nükredi kevo ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbi keve seven geseri memkane sonra spine minane fincane feyfurine. Mina seve je seve khalatine çen sale kabı gice seri penanı daraye. Tırra ve kol ezere urbu kutu peşan şare ve hamaye. Suret teliyamı kalışine hine bu nesru sermaye. Sed yek saat emrim ve çente.

0: konuş oğlum.
1: Babalar önce müslah mı isterim?
0: Rabo! Onun oldu!
1: Ne?
0: Onun oldu!

0: Merhaba Bekir.
1: Selamünaleyküm abi.
0: Hoş geldin Bekir. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bekir.
1: Efendim.
0: Dayanım. Kırım da sakın kapıca çay kusisi. Bela kıda hap çay hoş bu kirliğe de çöpki. Haydi kırım haydi.
2: La bela çirin hani ma hap çay. Kalisi ve gıhı gıhı.
0: La ya çirin bile. Çayli adına, gher çayli adıkum. Ente zhukha, şuf şlon